Radyo Orange'a hoş geldiniz. Orange 94.0'dayız. Radyo bizde, ben Ege. Yazın en sıcak günlerinde Viyana'nın durgunlaştığını düşünüyorsanız tekrar düşünün derim. Ağustos yıldızların altında açık hava film gecelerinden kültür festivallerine, lezzetli yemek etkinliklerine ve çok daha fazlasına kadar muhteşem etkinliklerle dolu bu ay. Ben de şehrin dört bir yanındaki bazı etkinlikleri sizin için bir araya getirdim bu hafta. Umarım keyif alacağınız bir şey bulursunuz diyorum. Bugünkü temamız ise Simple Things, küçük şeylerden bahsedeceğiz. Bazen hayatın stresi içerisinde küçük şeylerden zevk almayı unutuyoruz. Ama Viyana aslında tam da bunun üzerine kurulmuş bir şehir.

Dinleyiciler, Avrupa'nın tam ortasındayız aslında. Dört bir yanımız Alplerle çevrili, denize kilometrelerce uzaktayız. Normalde böyle bir yerde bu sıcak dalgasında insanın bunalması gerekir, değil mi? Ama Viyana'da ve aslında Avusturya'nın birçok şehrinde suya erişim o kadar kolay ki sıcakla baş etmek inanılmaz kolaylaşıyor. Şehrin içinden geçen Donau, Donauinsel, Alte Donau, kanallar, her köşede bir çeşme, park, hep gölge bir alan bulmak zaten çok kolay. Salzburg'da, Graz'da, Klagenfurt'ta göller, nehirler birer araba mesafesinde. Yani deniz yok ama su her yerde aslında. Ve işte tam olarak bu söylediğimiz simple things tam da bu bence. Mutluluk bazen bir Donau plajında güzel bir kitap ve buz gibi bir soda citron kadar basit olabiliyor. Viyana'da mutluluğu bu kadar basit şeylerde bulmak aslında mümkün. Bugün de işte bu ruhla Ağustos'ta şehirde neler olduğuna bakacağız biraz. Çoğu bedava, çoğu açık hava, hepsi basit, hepsi çok güzel.

Şimdi Ağustos akşamlarının etkinliklerinden bahsediyorken sevgili dinleyiciler, Ağustos akşamlarının en güzel yanı bence Viyana'da açık hava sinemaları ve Viyana bu konuda oldukça cömert. Tabii ki Rathaus'taki film festivalini hepimiz biliyoruz. Belediye binası önünde dev bir ekran, her akşam farklı bir müzik, film, pop, rock, klasik, caz, blues, müzikaller, farklı janralarda farklı filmler görmek mümkün. Tamamen bedava zaten. Yanında da kocaman bir yeme içme alanı var. Kaiser Schmarrn'dan teppanyaki'ye, kebaptan krepe ne isterseniz bulabilirsiniz. 6 Eylül'e kadar her akşam açık. Bir battaniye, biraz atıştırmalık. Akşam planınız şimdiden hazır. Rooftop sevenler içinse Kinoam Dahı kesinlikle öneririm. Hap Bibliotek'in çatısında bu yılki teması Mind Games. 12 Eylül'e kadar da her gün akşam 8.30 civarı filmler başlıyor. Klasik daha çok beni ilgilendirir, daha çok klasik filmler severim derseniz Kino Vino Hni'yi öneririm. Augarten'da film arşivinin bahçesinde eski film klasikleri, yeni keşifler hepsi bir arada 30 Ağustos'a kadar akşam 9'da başlıyor. Ama benim favorim tam da bu Simple Things temasına çok iyi uyuyor. Volkskino, Viyana'nın en eski açık hava sineması ama sabit bir yeri yok. Parklarda, mahallelerde, meydanlarda geziyor. Tabii ki o da ücretsiz. 19 Eylül'e kadar da farklı yerlerde, yani mahallenizde bir akşam perde kurulabilir, sinema görürseniz şaşırmayın efendim.

bahsedelim o zaman sayın dinleyiciler. Ve bu arada bizim için çok da özel bir tanesi var aslında. Viyana'da gerçekleşecek olan önümüzdeki bu iki hafta içerisinde. Üç tane etkinlikten bahsedeceğim burada. Afrika Tage ilk günü, yani Afrika günleri, şu anda Donauinsel'da devam ediyor. 24 Ağustos'a kadar da devam edecek. Konserler, dans gösterileri, atölyeler, moda şovları, farklı farklı Afrika ülkelerinden el sanatları, takı, enstrüman satan bir zanaat pazarı, Afrika mutfağı, çocuk alanı, yoga, her şey aklınıza gelebilecek kısacası. Pazartesileri giriş herkese bedava. Viyana'nın çok kültürlü ruhuna da yakışan inanılmaz bir festival kesinlikle. Ben kesinlikle öneriyorum. Edebiyat sevenler için de tabii ki bir etkinlik var. Oton diye geçiyor ismi ve Museums Quartier'in yaz sahnesinde Perşembe akşamları 20-27 Ağustos'ta tanınmış yazarlarla yeni isimler bir arada okuma yapıyorlar. Saat akşam 8'de. Ay sonunda da güzel bir müzik gecesi bekliyor bizi. Bu da bizim favorimiz. Heyecanla bekliyoruz. Gürtlü Night Walk diye geçiyor 29 Ağustos'ta. Elsa Strasse ile Tayla Strasse arasında Gürtel boyunca 4 açık hava sahnesi, yaklaşık 40 sanatçı, bir de sanat sergileriyle gece pazarı bedava. Yaz biterken şehri son bir kez doyasıya dinlemek için birebir derim.

Evet sevgili dinleyiciler, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Ağustos'un geri kalan haftalarındaki etkinliklerden bahsediyorduk. Viyana'da biraz da şarap, yemek, gelenek bahsedelim istiyorum. Avusturya tadına bakalım. Çünkü aynı zamanda şenlik ayı, Ağustos ayı biliyorsunuz ki burada. Neustifter Kirtag 20 ile 23 Ağustos arasında Neustift am Walde'de 18. yüzyıldan gelen bir geleneksel şenlik aslında bu. Pazar tezgahları, geçit törenleri, Mayıs direği yani Maybaum dediğimiz, çocuklar için küçük oyuncaklar, canlı müzik ve sokak boyunca hoyrigeler yani şarap tavernaları. Birçok kişi geleneksel kıyafetleriyle, dirndl'larıyla, lederhozeleriyle geziyor. Giriş bedava. Viyana'nın köyümsü, samimi yüzünü görmek isterseniz burası orası. Ay sonunda Stammersdorf'a Weintage yani Stammersdorf şarap günleri olacak. 29 ve 30 Ağustos'ta gerçekleşiyor. Yerel şaraplar, bölge yemekleri, taverna kültürü, ana meydanda müzik programı, hatta klasik traktör geçitleri bile var. Her şey bedava tabii ki. Biraz daha şık bir şey istiyorum diyorsanız da Liquid Market Festival 27-29 arasında Otto Wagner Arena'da. Bar kültürü, iyi yemek üzerine tadımlar, atölyeler, canlı müzik. Ama bu biletli ve fiyatlı, günlük bileti de 89 Euro'dan başlıyor efendim.

Ama yaz derken, Ağustos derken tabii ki klasik yaz keyfi iş çıkışlarında, gün batımında, çatıda, rooftop'ta serin bir içki. Tabii ki vazgeçilmez. Albertina'yı deneyebilirsiniz bunun için. Albertina Müzesi çatısında çarşamba akşamları 23 Eylül'e kadar içkiler, food trucklar, müzik ve devlet operasına bakan muhteşem bir manzara var. Sadece 21 yaş üstü, ondan not düşeyim. Pala Freiluft'a gidebilirsiniz. Pala Ausberg'in bahçesinde 5 Eylül'e kadar içki, yemek tezgahları, yoga, pilates, dans atölyeleri ve çocuk programları da var ayrıca. Girişi de bedava, gündüzlerde açık. Ve tek gecelik güzel bir tane Summer Hoh programından bahsedeceğim. 26 Ağustos akşamı 25 Hour Hotel'in rooftop'ında kokteyller, DJ'ler ve inanılmaz bir manzara. Giriş ücretsiz ama kesinlikle denemenizi öneririm. Viyana'nın en iyi manzaralarından birisidir efendim.

Yapacak, yol trafiğe kapatılacak, arabalar iki tur atacak. En güzel manzara Opening'de olacak diyorlar. Devlet Operası binası arka planda kalacak tabii ki. Müthiş bir resim olacak. Sahne sanatları sevenlere de Theater in Park, Belvedere'nin yanında Schwanzenberg Bahçesi'nde 17 Eylül'e kadar yaklaşık 140 gösteri, kabare, müzikal, klasik müzik, edebiyat. Sıcaktan kaçıp müzeye sığınmak isteyenlere de birkaç sergi Kunsthistorisches Museum'da Canaletto Belletto 6 Eylül'e kadar. Albertina'da 250. yılını kutlayacak. Albertina Modern'de de Kaos sergisini unutmayın lütfen. Wien Museum'da Tuna Adası sergisi 30 Ağustos'a kadar devam ediyor. Çoğu müzenin normal giriş biletlerine de dahil.

İşte Viyana'da Ağustos'un özetinden bahsetti bugün sevgili dinleyiciler. Gördüğünüz gibi sayfalar dolusu etkinliğin. Çoğu bedava, çoğu açık hava. Hiçbiri de karmaşık değil. Ulaşması gayet kolay. Bir perde, bir sahne, bir bahçe, bir kadeh şarap. Yaz burada tam olarak böyle basit ama dolu dolu geçiyor. Sıcaklar bunaltıyor olabilir ama bir kitap, bir gölge ve doğru bir plan işinizi tamamen değiştirebilir. Umarım bugün size birkaç fikir verebilmişimdir. Ben Ege, Orange 94.0'da Radyo Biz dinlediniz. Kendinize iyi bakın, bol su için gölgede kalın. Ve küçük şeylerin tadını çıkartmayı unutmayın efendim. Jetzt bist du dran diyoruz, sıra sende ve sonraki programda görüşmek üzere.

Ubeydullah Abdüsselam, Cihani ver gırtın peyam, ver gırtın peyam. Ubeydullah Abdüsselam, Cihani

ve çen sipi ve girtin servi ahi. Çend hüst de beni hovitiya ve de geliyan. Jilidana kundarin tvingin ve çend ayıkan berin havitin. Peçeki çend zarokan bu ne kefin. Her serihatin jekirin. O gelek caran en bir desti vahatın kuştin. Ey harnu. Jibir nabe geliye zilan temberiyen henekiri nevala kasaban. Bedenin de arde de çandi beriken tijekhwe de cane zavande. Debistrin şkeftnu çirokin bedavi.